Da chor chor filmni git ko knang skanaman gen wan suzathani rangpa git ong enga dil he sanam dil.